tek ci loxo sunu serigne sunu soppe sunu xarit serigne abdou samad mbacke bu serigne shuaibou

insha Allah Rabbi. Hayu qayyum kuka yird dinga wër insha Allah Rabbi. Hayu qayyum kuka yird dinga bare wërseb lol ci sunu katanu.

Ya. Emiriyorum. Şimdi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallama teslimen. Ne defket?